Ni Saturday morning kisaha zine ni minota 34. Umwami w'isambusa indirimbo wadutumye n'umuzi wibuye. Rongora tubona indirimbo nyinshi tumenya ari iyihe. Hariho rongora yaririmbwe nande na Mac Farao. Hari indi yaririmbwe na Javanix. Hari indi yarungo yaririmbwe na Mr. Kudi. None tumenya ko ari iyihe. Aho rero uyu n'umuzi wibuye. Ego. Yes, chatu vyihoze.